dost düşmüş Bızgı pişmar gu mala o kirdi Şede bu mava be dost düşmüş Ev sepiyem hoş bu Merciye hatayı Nugle duru Gami teniyem Ev sepiyem hoş bu